0: istersen eklemek kim mi? Frazanın armini de zannet. Onun düşmanını sormam. Kanıt mı? Tuvalete düşmanını anlattı. 20 yaşından önce kudu çantı.
1: Açı.
0: Ben fırsatını yüzeniz haykırı verdik. Ahmin kısam olduğu haberi yüzüktü zalanıyım. Sesini bekele, öğretmen yüzünden sesini bekle.
1: Önce preyretmen kele.
0: Preyretmen kele. Preyretmen kele. Ben de